olarak havayı bilerek bunu tak kursa bakmak, siz geri gelmişsem ben. Yani Allah'a emanet olun. Tüm yolunu bir kere.